1923'ün ılık bir Ekim sabahında kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum. Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu. Toprak anam sessiz ama toprak anam bok dolu. Toprak anam, toprak anam Anadolu. Babamsa sağı solu belli olmaz. Bir gürledimi yer yerinden oynar. Göğsünde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi. Onun için sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum. Ve sen kayaların oğlu. Bu taşı, toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu olmak.